tarayul tunalala osya cha pawe hoga ayul tutin dio piense tarayul tunalala oyo